0: Yol son satı tigah, tigah satı, lima satı, enim kosong kosong. Ask shift efem moin al moi.
1: Moin al moi. Kira, çok kira.